cu Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Wana ikama wemi kumara melubu Uganda. Yuri yechan matyang. Wemi ge mayum magua. Alu lao kara.